Radogalak, radogalak. Oyun, stop tişime truonon da spell. Ben ya drooling genug. Kemi firin, halak firin. Sevil.

Radohlak, radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdırı olayım sınıf. Kemi sferin, halak sferin. Sefil.